bir yumak sarar gibi geçtim acılarda. Bir kilit yüreğime de bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

Türkmenistan, Türkiye ve Vengeriye'den gelen tiyatr mektepleri ve ömekleri özlerinin en tallangan eserleri bilen tamaşıbıllarını meptun kıldı. Türk dünyasının peşkadem numayendisi Asanali Aşimov ve dünyaga meşhur rejissor Barzu Abdurazakov katarlık ustazlarının katnışı bu sahneki bütünlüğü özgücü bir küs koştu. Nahayti şen şereplik bir yepiliş murasım bilen ahırlaşkan bu üçüncü katımlık çoğun uçuruşta Türk dünyasının bay eslemesi huddi mukafatla bilen taç giydirilgen dek boldi. Ondakti kilanla şu kişinin eks sadası boğun mukafatlağı birlikte kulak salaydı. Yeni sahne şeklini izleş mukafatı hemimizin ortak dastanını zamanevi bir tıl bilen tesvirlegenin sahip han devlet Kazakistan'ın Köroğlu tiyatırı nisip boldi. Teminin reallıkı mukafatı Vengiriye Beşbahçe Tiyatrı özünün 80 çilek hava namlık eseri bilen bu mukafatını kolga keltirdi. En yakışı cüp artist mukafatı devletimizgi vekaletini şeref bilen katlaşkan Bursa Devlet Tiyatrı'nın Bayanatçı ve Cellat Tiyatrı'daki acayip mahareti bilen Türkiye'ye nisip oldu. Tarihi teminin en yakışı sahne ifadesi mukafatı Kırgızistan etriti özlerinin Çonkur Menigi'ye ahırkı xet namlık eseri bilen erişti. Xalq əsərimizin alahida qoğulaş mükafatı Azərbaycan Şəki Dövlət Drama Teatrının Dar namlıq teatrına layiq görüldü. Teatrının ən yaxşı musiqilik ifadəsi mükafatını özünün yeqimliq melodiyaları bilan kişini cəlb qılğan Özbəkistanın Qabil və Habil namlıq teatrı utub çıxdı. Milli mədəniyyət analizinin ən yaxşı səhnə ifadəsi mükafatı Türkmenistanın Bayramxan Türkmen teatrına təqdim qılındı. Körüp durgunladık bu festival Türk dünyası tiyatrlarının ortak bir tül yaratışı. Okşumağın coğrafyalardan kelgen rejissor ve artistlerinin bir yerge cem buluşu için tepilgosuz bir porset yaratıp vermekte. TRT Uyghurşu'nun hürmetli ıhlasmenleri, bu yerden Türk dünyasının tört etrafıdaki yaş tiyatrı ömeklerge, yaş artistlağı ve yürüki sahnedep soğuvatkan bütün sənətkarlığa xitap kılımız. Bu sahne silahının sahnanla. 2026 yılının kelgüsü nözer sağınımızda, texi 3. növetliki arkada qalan bu güzel festivalının kelgüsü texamı uzun bolsun. Yürük ınladaki sənətini coğrafiyamızdan ortak nöpsi bilen birleştirişke ve sahnelerimizde nurluk bir şekilde toldurışke silahını teklif kılımız. Bu festival öz talantlarını dünyaya jekarlaş ve ortak yıldızlarımız bilen kuşaklaş için aldığınlığa çıkan acayip bir ganimet ve özgücü bir fırsattır. Kadimi ortak medeniyetimizi sahnelerde namayan kılış, kırındaş devletlerini birbirine tekimizi çekillaştırdı. Bu çoğun sennet köyrükünü hemimiz birlikte güçlendiriş için aldığımızdaki festivallara aktif katnışanlarını Çin yürükümüzden ümit kılımız. Sahne perdelerine baştan ahır uçuk, alkışlarına yanrak bolsun. Keyinki programımızda görüşkice aman boğaysıyla. Hayır hoş.

Hörmetlik radyo yuvanlıkçılar, bugünkü programlarımız muşerde hırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri, her hıl rengdar programlar, şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Radyo des.
1: Zboru va glasotna Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
0: İt Türkiye hangi radyoya?
3: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: e a Turquia.
1: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Turkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Palestine's firsts and hidden stories.

dünyam ayrıca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla. Göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim özlemimin içi har gibi. Bilemiyorum.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum.

ayrı akşamlara yatır, ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

0: Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boyunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilişimizde 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilişimizde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr salgatynyň internet arkaly Çana antenel kala Türk saat 3 adan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kayıt eden dinlap bilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: İdaatı Soltu Türkiye
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu
8: Kui El Radyo La Voce della Türkiye
9: Esta es La Voz de Türkiye
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye
11: Юфлет Зари и Türkiye
12: 这里是 Туарчи Чишен 广播电台
13: İnce Ankara Radyo Sadaye Türkiye.
14: Da Türkiye Radyo da.
15: Hosume Türkiye'yi zayna Radyo Gayanı.
16: Eterşiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
19: Gıvarit Gulas Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
15: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
20: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este Radyo Voz de Türkiye.
23: こちらは Türkiye'nin koy radio です。
1: Zboru va glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
18: It Türkiye Hangya Radyoya.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

SSR Deysolun Qırğız Avtonom Respublikasynyň Oba ýerine doglan Aýtmatow çağlyk ýyllaryny däp detuly durmuşyň we Oba milletiniň içinde geçiripdir. Bu ýerki döwre değişli tejribeler onuň edebiýatyna adam, tebigat we jemgyýet aragatnaşygyny çuňur aralaşmanyň etaty gözbaşlarynyň biri bolupdyr. Ol 2008-nji ýylda Germaniýanyň Nürnberg şäherine ardyn çykypdyr. Aýtmatowyň iň esasy eserleriniň aratyna Jemile, Eni toprak, Hoşgal Gulsary, Ak gämi, Eni möjüň düýşleri, Gün wardyr asra deňdir ýaly kitaplary öňe saýlanýar. Jemile söýgüni we şahsy erkinligi, Eni toprak uruşyň adam durmuşundaky wyrançylykly täsirini, Hoşgal Gulsary adam bilen atyň aratynaky baglanşygy, Ak gämi çağlar dünýäsiniň nädikligini, Ene möjüň düýşleri tebigatdan adamyň aratnaky dartgynygy, gün wardyr asra deňdir bolsa, döwrewap dünýä bilen däp detur gymmatlyklarynyň aratnaky gapma garşylygy güýçli çeperçilik bilen işler. Bu eserler Aýtmatowyň mumy adamlar temalaryna ýeten edebi güýjüň aýdyň görkezýär. Çingiz Aýtmatowyň gurrun bermek dünýäsine adam bilen daşky urşawyň aratyna söz bilen däle hat çuňur duýgudaşlyk bilen gurulan baglanşyk bardyr. Onuň tetirlerine tebigat diňe bir arka plan bolmakdan çykyp, wakalaryň ugruny ketgitleýän canly bir gurala ugrulýar. Bu älemde adam hem çäklendirilen hem de täsiri we barlyk hökmüne ýer alýar. Öz bağlığını korumağa çalışarka, sol rahatın özünü değişik olan ulgamı ile ididili bir deneğrenlik gözlüğünedir. Zaman molta gün çılık gönçüye gitmeyer. Dürlü dögürler ve qatdaqlar bir-birine qarışıp, eserin içine utkoşuyar ve adamın siyahatini nəbirli, yönü ididiliği olan bir akımın içine salyar. Aýtmatowyň tetirlerine öňe saýlanýan iň güýçli tartkynlyklardan biri, Ütgen durmuş şertlerinden dert de turku matlıklarının karşıma karşı gelmektir. Kahramanlar köpdönç bu iki uğrun aratına kutornuklu bir saylo edip bilmeyerler. Bu olsa oları içki soru cevapların yerine düşürüyer. Yazıcı, adami, kemsiz ve bağlı kökmününe değerle hem doğru hem de yalnız taraflarıyla ele alıyar. Bu çemileşme onun kahramanlarını abstrakt şahsiyetlerden çıkarıp, hakiki durmuş Yaqin bir çünglüğe götürüyor. Çingiz Aýtmatowyň Jemile adlı eterine söygü in duru ve in erkin görünüşüne peyda oluyor. Emma bu hikaye dine bir duyudosluk birleşmetlerle solur atın özüne şahsiyetin öz yolunu saylamak batılığını dımışık bilen gurum veriyen eterdir. Eni toprakta olsa urşun uyrançılıklı tesiri bir inanın durnukluğu bilen lülükte ele anlayar. Frontun daşında galan durmuşların içine sinen bu ulu kopkun insanın in çungur karşılığını ve umumi vicdanını aydınlaştırıyor. Eni mecun düşleri eteri tebigat adamın isteğine göre dolandırıyan meydançatlarla öz kanları olan karası ve barlık hükmüne karşı imza çıkıyor. Adamın katışma olsa köpdönç bu dengel aramlığı tarttırıyan neticelere iltiyar. Gün wardyr asra deňdir eseri bolsa, mifolog gurunlar bilen häzirki zaman dünýäsiniň texnolog ýüzüni ýedi ýerine getirip, zamanyň hereketlerini bulaşdyrýar we adamy esasy sorgular bilen ýeke goýýar. Nämäni gordyk, nämäni ýitirdik, nire tarap barýarys. Çingiz Aýtmatowyň dili ýönekoý görüntide güýçli bir içki ritmi özünü jemleýär. Dabaraly gurunçylykdan daşda durup, göni insana galtaşýan beýany guryar. Bu ýönekoý giň we açyk tebigat şekillendirmeler bilen birleşende eselere çuňur many gatdygyny getirýär. Her bir sözdem okuyjyny öz içki dünýäsine tarap çekýän çağrışa öwrülýär. Onuň eserlerine Qaygy we gussa ýygygydan ýer altada bu ýagdaý garanky bir umytsyzlyga ýolmaýar. Ýigitler şol wagtyň özüne täzeden pikirlenmegiň we täzeden ýatlamagyň başlangyjydyr. Dymyşyk bolsa onuň eserlerine boşluk däle adamyň öz sesi bilen ýüzbe-ýüz bolýan meydançatyna ýolýar. Aýtmatow bu aýratyna bilen diňe edebiýatçy däl, eýsem adamy öz içki hasaplaşygyna çağıryan akıllardır. İli illeser Türkiye dünyasının medeni

Kadırlı dinleyiciler, gepleşimizin şu günkü sahanına Zeki Velidi Togan ılmın ve karasılığın uğruna geçen ömür muğduğuna tekvil etmekçi. Halkara katnışıkları öğrenci alım Dr. Cemil Doğaç İpek'in tema boyunca sıyınanı dikkatine de yetiriyaz. Ahmet Zeki Velidi Togan tarihi dine bir tozonlu tekçelerde öğrenen alım derli. Ol hut şol tarihin canlı, çılışırımlı akımına tesir yetiren, bir eline kılıç, bir eline kalem götüren büyük şahsiyetti. 1890 yılla Başkırdistan'ın soğuk kış günlerinin birine başlayan ömür yolu dine bir tercüme hal del eysem bir halkın dargan tarihi hakikatini kaytadan dikeltmek uğrunnakı görüştür. Ol geçmişin elinden tutup onu şu güne getiriyen ve geleceğe amanat eden intellektual köprü olu. Onun ömrü ilmi karşılığın nehilli dörödülüyen nığını görküdüyen zamana karşı duran misallardan doludur. Togan'ın ılmı dünyadaki en ulu öğürlüsüklerinin biri Sibir'den Orta Yer Denizine, Vengriya'dan Hıtay Divarına çenli yayrap gidiyen dürlü halkiyetleri ilkinci gedek ılmı meydanına Türk dünyasının tarihi adı bilen cemlemektir. Katanif ve Bartaltyalı beyik alımlar bilen bolon pikir alışmaları onun garayışını sevitleyin tarihçilerden çıkarıp dünya derecesindeki ılmı sinteze uğrayar. Bu dargan bölökleri umumu tarihi düşüncede birleştiren akıl binyadıdır. Zeki Velidi Togan, Türk dünyasının tarihi düşüncesini halkara ılmı edebiyatına ilkinci olup girden alımdır. Hut onun tağallası bilen biz bu geografik genişliğin tarihini ilmi esasda ara alıp maslahatlaşmağa şert tapyaz. Ol beyik alımın dörüdün dol mösferli ilmi öğrülüşüdür. Togan'ın ömrü hareket bilen ilmi taqiqliğin eriş argaç olan seyrek epiki nuskolarının biridir. Başkırdistan'ın karasılığı uğruna Rus güyüşlerine karşı güreş alıp bariyarka attan düşüp Kervan saraylardaki, medreselerdaki ya da qonamçılıklardaki tarihi yazgıları göçürmäge tinişýärdi. Rus yolbaşçıları bilen diplomatik gepleşiklerde oturanda da söwüş meydanına görüşe yolbaşçılık edenine de onun şahsiýetini keskitlen esasy aýrytynlyk hakykaty gözlemek boldy. Alim bolmak onun üçin rahatlık genişligi däl, söwüş meydanına da terk edilmejek namus meseledi. Togan'ın çuňur ilmi binyady ilmiýet gatlygynyň gelen maşgalasynyň berk esaslaryna daýanýardy. Pars dilini ejesinden, arap dilini bolsa kakasından hem daýysından öwrenip entek çağalygyna ilkinji şeşmelere ýüzlenmek ukybyny gazandy. Ol İstanbul Üniversitesi'ndeki muallimçilik vazifesine geçeninne taliplerine beren ilkinci sapağı bir talap hükmünne ilan etti. Sapağa dünya dillerindeki çeşmeleri götürüp geliyordu. Ulu Türk dünyası kartasını tahta asyardı ve meşhur şertini beyan ediyordu. İlki 7 dil, son tarih. Tarihçinin ilkinci çeşmelere Üyedinin göz yetirmelidigini öňe süren Togan'ın hükman bilmeli hasap eden dilleri şulardy. İngiliz dili, Fransuz dili, Nemes dili, Hıtay dili, Rus dili, Arap dili ve Pars dili. Togan nähili kynçylyk bolsa da doğru hasap edýän zatlaryny gorumagyň nişanyny öwürlýär. 1925-nji ýylda Türkiýe gelende gämiden düşen wagtyna Kızıklanyan gol yazmasının asıl nuskosunu görmek için millet

kitapxanasyna ugraýar. Emma onuň bu ylmy dogruçyllygy 1932-nji ýylda geçirilen birinji türk tarih matlagatyna düşünşmelige sebäp bolýar. Reşit Galibiň ylmy esasdan mahrum tezisini tanqidlemegi akademik taýdan daşlaşdyrylmagyna sebäp bolýar. Togan Ýewropadan, Wenadan, Bonndan, Göttingendan gelen yokor dereceli profesörlük tekliplerine karamazdan hem işe Türkiye'ni iler tutuyar, emma ılma hakikattan yüz öğürmezli için sürgüne hem tayardı. Maşatta İbn Fadlan'ın siyahatnamasını tapıp dünya tarihini şöhrülündürün bu beyik ağırt siyasi şartlara göre yolunu ütkötmeyar. Bermuda 44-nji ýylda pan türkçülük we turançylyk günäkärlemeleri bilen tutsagadylan we 10 ýyl azatlykdan mahrum etmek karary bilen ýüzbeýiz bolan togan üçin tutsagana bir soň bolmaýar. Eýsem täze döwletçilik meýdany bolýar. 1946-njy ýylda aklanan döwrüni ol munun hem peýdasy boldy diýip ýatlaýar we Türk tarih metodologiyasının esasi eserlerinin biri olan umumi Türk tarihine giriş adlı iri işlerini şol dar kameralarda kamilleştiriyar. 400'den kovrak meşir ve 40 tomluk miras. Demir gözeneklerin anırsında da saklanıp bilinmedik erkin miyvesidir. Ahmet Zeki Welidi Togan 1970-nji ýylyň 26-njy iýulunda aramyzdan gidenine ýyzda diňe kitaplarda eýsem mertebeli alym mirasyny goýup gitdi. Ol türk dünýäsini biriktirýän köprüleri tarih ylmy arkaly gurdy we şol köprüleriň könülmezligi üçin bilim bilen gollanýan göreş ruhuny miras goýdy. Häzirki wagtda onuň beýikligine düşünmek, diňe onu ýatlamak bilen däl eýsem onuň gurun şol ägirt uly köprülerinden geçmäge tagalla etmek bilen mümkindir.

Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwunky sanyny geçirip gutaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoluklardan gyýyt gotolkundan TRT.net.tr salgatyndan internet arkaly, Çanagan ten arkaly TürkSat 3A'dan 11990 ýoluklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşansak, hoş, sag bolun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бонко дентај.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonitis Türkiye.
12: Oldi Radio Glas Türkiye.
14: Gider Radio Amuriye Türkiye.
13: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este es Radio Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
8: Zboru wa glasot na Türkiye.
0: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
3: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
12: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'yi zayna radyo gayanı.
1: Etevşiye radyo sadburi Türkiye skma.
2: Ovodo Türkiye ünü radyosu.
3: Aiç radyo Voça Türkiye.
4: Говорит голос Türkiye.
5: Efirde Türkiye ovası.
6: Gipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye sıday Türkiye.
8: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
9: Edo ifonitis Türkiye.
10: Oldi radyo glas Türkiye.
11: Gider radyo amuriye Türkiye.
12: İni adala radyo suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
14: Este é Radio Voz da Turquia.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
4: It Turkiye hangia radioya?
10: Oldu Radio Glas Turkiye.
0: Turkiye ünü radiosu.
10: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Hosume Türkiye'yi zayını radyo gayanı.
1: Petirçiye radyo sadburi Türkiye skma.
2: Ovodo Türkiye ünü radyosu.
3: Ayç radyo voça Türkiye.
4: Говорит голос Türkiye.
5: Эфирда Türkiye овозы.
6: Gitleyer Türkiye'nin peti radyosu.
7: Ye sıday Türkiye.
8: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
9: Edo İfonetis Türkiye.
10: Oldi Radyo Glas Türkiye.
11: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
12: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
14: Este Radyo Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
16: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
3: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
4: İt Türkiye hangi radyoya?
10: Oldu Radyo Blast Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Oda Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radyo Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
13: Zboru wa glas otna Türkiye.
14: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
15: İt Türkiye hangiye radyoya?
7: Oldu Radyo Glas Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Player Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glas ot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hangia radio ya?
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye önü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.